Mi nombre es Miriam, soy de Curimón. Juanito, de pocas palabras, me cuesta mucho, pero quiero decirte que me caes, amiga. No puedo decir la raja hasta ahora. Pero vamos a colocar, ¿cómo le podríamos decir? Le caigo bien. No, que después me... Se sabe que después me retan allá, me llaman de la radio. Juanito, ¿cómo estás diciendo esas palabras por la radio? Cuando me cae en la raja, esa no, no la vamos a sacar, ya vamos a poner, me cae bien, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,